0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kadekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Havayel kanin aru, patundu.
2: Lavur.
1: İnce ve den de erkinam.
3: Lav mı den kanin?
1: İnne orada bile seyre cefir ağa. Nige eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden ben
2: kalamıyorum? Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Glaub mir doch.
2: Бесконечное желание.
3: Glaub mir doch.
2: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Glaub mir
2: doch. Бесконечное желание.
3: Glaub mir doch.
2: Love,
3: we're
2: in
3: the
2: dark.